Tamamta pilhut kluta mikilungumta asigalutungli qugaallakkat umyoqlukuppilla. Uppiyoqooruluki gannerum ayuqutikka makkallakkiyoruluki taliillakkiyoruluki inartallakkiyoruluki illu. Li qugaallakkat litnaorat pitkluku.